0: En kalbi duygularımla
1: صميمي قلبي أحييكم
0: hürmetle,
1: بكل
0: muhabbetle
1: احترام
0: selamlıyorum.
1: وحب.
0: Cumhurbaşkanı ve kabinesi olarak Türkiye'ye
1: باعتبارنا
0: hizmet
1: رئيس الجمهورية
0: müsaadenizle
1: والحكومة فإن كفاحنا
0: yoğun bir
1: لخدمة
0: mesai ile
1: تركيا نواصلها
0: çalışıyoruz.
1: بسعي
0: Türkiye'nin
1: مكثف
0: müreffeh geleceğini inşa etmek için
1: لإنشاء مستقبل تركيا
0: durmadan,
1: المرفه فإننا ودون
0: dinlenmeden
1: ما توقف
0: bütün kurumlarımızla,
1: بكل
0: bütün
1: مؤسساتنا
0: imkanlarımızla
1: وبكل إمكاناتنا
0: koşturuyoruz.
1: نعمل ونسعى.
0: Siyasi rakiplerimiz kimin
1: منافسون
0: figüran,
1: السياسيون
0: kimin hain, kimin
1: إذا
0: işbirlikçi
1: منشغلون
0: olduğunu tartışa dursun.
1: بالنقاش حول من الخائن ومن الممثل
0: ucunda
1: ومن البطل
0: atanmıştır
1: ليواصلوا
0: kendilerine.
1: ذلك فنحن
0: Kendisi
1: سنواصل العمل
0: küresel
1: بتفانٍ
0: baş aktörü haline
1: لنجعل بلادنا
0: getirmeye çalışıyoruz.
1: لنسعى لنجعل بلادنا طرفا اساسيا في
0: Yaşadığımız her
1: السياسه
0: hadise,
1: العالميه وكل حادثه
0: siyaset
1: اعيشها
0: sahnesinde şahit
1: وكل
0: olduğumuz
1: ما
0: her
1: نشهده
0: tartışma,
1: في ساحه السياسه من
0: milletimizin
1: نقاش
0: verilmiz sadakasının
1: فانما
0: olduğunu
1: يعني ان
0: bizlere
1: شعبنا
0: tekrar
1: قد نجا من شفا
0: gösterir.
1: حفره
0: Bilhassa 14-28 Mayıs
1: ولا
0: seçimlerinde
1: سيما في انتخاب

0: not only as the United States Secretary of State, but also as a Jew.
1: אנחנו נלחמים בחיות אדם, ואנחנו נוהגים בהתאם.
2: Biz Yahudi, öbür tarafta Türk bu demiyor. Karşındakine insan sıfatıyla yaklaşacaksın.